Hayat acı çekip ağlamak mı? Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün. Hayat acı çekip

kendimi kaybettim. Görenim varsa insanlık namına bir haber versin. Halimi hatırımı soranım varsa insanlık namına bir haber versin. Bir haber versin.

bekledim. Uzar kenenlerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açılıverdi yanağımda tomur. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Zülfugarı düldül fethi Hayber'in, Cenab-ı Haydar-ı Kerrar'a mahsus. Zülfugarı düldül fethi Hayber'in.

Arşı mama ne çatın tahtıl marra şavay maşına asıl bari jangarlaş Amga joga sajil çınge alha söbürü tümşö tümge altın zeyğın joge yemşö amdı dara tartar günge Şingan ırtın namga gıdıkşın şitne tohtırın tartar günge sarın narın gelvgan gönlün mağlı dağının tonu bal çınge Şandıs torgun gürü bol yolma şirin navca durimi çınge Seyhallani açın şınga çayşangara camına tümge Odun darga morul kışın bombus bombus alha tınge Bohne mırri dorsullama bontis solga tınrul çöngyo Bosulun te tınge güge tık kuhutun zeğe şamlar kıpşın Bakşı yamgılla di ünte tınge güne dalda di Ünüfi narnar kıtlin şo Urgun mırnar kısırim şo İşin gürni umur himo Kıldım yevdil kardım imo Kıkkalin osi odun imo Uru dakste oldun imo Basın çüzüldüğüm ha. Asın gajırı hürhin uyda arbın neyemin agoyte yemşu agoya valga şüzüldüğüm ha. Ergun mürni buhtuk, tere mahtullan bal horan ayol bukti lisogat. Bohta herni ırgıt başatın hamılgar yirhin turuyt bülgülge. Ütkan hollos irsiyim, ınıl gajır tolsiyim, bülgürin tengim bosiyim de ucil gadıl sansiyim. Үндістіне хүлбір майға ұжықтанар ұлуыне ұңқамыр мәрін мұттуын нерчіңлей бұлғылы